0: birlikte oynadı. Evet, bir yalnız takım da tavsiye ettiğim oyları.
1: Captain, thank you.
2: If someone does.

0: Farklı da çok ilginç seneler kazandı.
1: Just clearing, thank you.
2: 9:56.
0: Conlin. Ryan Conlin on Alpha.